İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum

ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafığı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seni. Viyana FM.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Hadi canım.
1: Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum sana.
0: Hazır mıyız?
1: Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum.
0: Herkese günaydın, iyi haftalar. Guten Morgen.
1: Vurgunum sana, vurgunum sana.
0: Acaba tek bir bakış yetiyor mu? Acaba bakmamalı mıydı? Arkadaşlar, günün sorusu: İlk bakış mı, son bakış mı? Ya bazen böyle sorular oluyor işte. Sizce ilk bakış mı, son mu? La oğlum, bunun ilki sonu ortası yok. Bakış açısına bağlı. Nasıl baktığın önemli. Ama tabii ki ilk bakış her zaman herkesi heyecanlandırıyor. Son bakış da her zaman kişiyi hüzünlendiriyor. Hayat böyle. Birileri gidecek ki yerine yerileri gelsin. Günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar. İbrahim Elden konuşuyor. Kaptan, bugün 35 bin füte çıkmaya hazır mıyız diye mesajlar var. Acaba 35 bin füte çıkmak mı istiyorsunuz? Günaydın İbocuğum. Ben sana ilk mesajı atmak istiyorum. Sen ne tatlısın. Gözlükler ne yakışmış sana. Teşekkür ederim ya. Vallahi böyle güzel dilekleriniz beni heyecanlandırıyor. Kendimi iyi hissetmeme neden oluyor ama tatlış tatlış valla. Hasret dolu bir haftadan sonra ailemle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum demiş. Ne kadar güzel ya. Nihal yenge, ne yapıyorsun ya? Stuttgart'a geliyorum ya. Göreceğiz seni de ya. Özcan amcayı da göreyim, seni de göreyim. Stuttgart'a ne zaman geliyorum? Eylül'ün ikinci haftası, Allah izin verirse. Acaba Almanya beni özledi mi? Şimdi Almanya'ya geldiğim zaman Almanya'da şöyle bir sorun yaşıyorum. Havalimanında çok büyük problem yaşıyorum. Almanya'da işte kime geleceksin, kimde kalacaksın, ne yiyeceksin, ne içeceksin, kaç param var? Ya Allah'ım ya. Çok param var. Burada benim sevenlerim var diyorum. Almanya'da böyle bir sıkıntı yaşıyorum. İnşallah yaşamam ama beni genellikle sorgu odasına alıyorlar. Acaba sorgu odasında bana ne soruyorlar? Yıldız Hanım, hoş geldiniz. Guten Morgen Yıldız. Yengeç Burcu. Günaydınlar, herkese selam diyor. İki yıldız var. Biri akrep kadını, diğeri yengeç. İki yıldızın arasında kaldık. İstanbul'dan Yıldız, Viyana'dan Yıldız. Hadi bakalım. Seni uyanık, seni derdini söyle. Acaba sevgili Hülya şu an bizi mi dinliyor? Sevgili psikoloğumuz bizi mi dinliyor? Guten Morgen, günaydın Hülya. Fadime Mersin'de dinliyor. Günaydın Mersin. Tatilde neredesiniz ya? Yazın bana, ben işte böyle size selam yiyorum. Mesela Fadime Mersin'de. Almanya'dan İstanbul'a gelen Hülya psikolog. Guten Morgen. Guten Morgen kanka, iyi yayınlar diliyorum demiş Murat abim. Erdatlı Murat. Murat abi acaba bana kahve çekirdeği mi almaya gitti? Ya Erdatlı, süpersin ya. Kanka gel de bir seni görelim, bir sarılalım sana ya. Guten Morgen İbom demiş. Günaydın Stuttgart. Nuray ablacığım, ne yapıyorsun? Salt side piercing. Her zaman yanımızda. Bizim prensesimiz. Olmaz dostum bu aşk mı böyle? Seni uyanıp seni derdini söyle. Olmaz dostum bu aşk mı böyle? Seni... İbocuğum sana günaydın, selfie atmak istiyorum demiş. Belçika'dan Rüya, at bakalım. Uyanıp seni... Bu da benim gözlüklerim demiş. Vay, güzel yakışmış. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, böyle değişiklik olsun diye selfie'ler atıyorsunuz, sesli mesajlar işte dinlediğinize dair. Benim hoşuma gidiyor çünkü bu radyo sizin radyonuz. Bakın, müzik dinlemek isteseniz zaten elinizde Spotify listesi var, YouTube listesi var, oradan dinlersiniz. Ama biz burada goy goy yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Mesaj atın, kafanıza göre takılın, kankanıza şakalar yapın, doğum günü olanların kutlayalım. Ya bu radyoda sistem böyle işliyor, okey? Bak Dündar geldi. Dündar'a takılalım bugün böyle. Dündar işinin başına dönmüş. Bir aylık tatilden sonra bugün iş başı yapıyoruz. Tekrar işimizin başındayız demiş. Hayırlı işler kankam benim. Bereketli olsun. Dündar babaya da hayırlı işler. Bak bugün işinin başında olanlar var. Ali Süzen tatilde. İbo işinin başında abi. İşçinin tatili olmaz dedi patron. Çalışıyoruz abi. Daha ayağımı suya sokamadım ya. Bugün denizin üstünden yayın yapıyorum. Acaba şu an çok havalı mıyım? Bir güneş gönder bana, darıl bana. Bugün biraz 90'larla başlamak istedim ya. İnansaydın sen bana birazcık daha sabret, gülüm sabret. Sevgili Çiğdem, İtalya'yı anlat bize ya. Ne yaptın, ne yedin, ne içtin? Dersen inanmam asla. Koş gel. Bircan günaydın. Koş gel, günler oldu, bunlar gelip geçer. Acaba ben bugün çok mu mutluyum diyor. Çok mutlu uyanmış Bircan, hayırdır?

0: Dur gitme sevgilim, bu aralar ihtiyacım var. Sonra gidersin. Nine İbo, niye gitsin İbo? Salzburg'dan kocaman bir selam yolluyorum. Günaydın Gülçin, Salzburg. Bu sabah erken uyandım, sırf seni dinlemek için demiş. Çok teşekkürler, hoş geldin Gülçin.
1: Karanlıklar çökmüş üstüme.
0: Telefonumun alarmını kurdum ve baktım İbrahim Elden yayında çalıyor. Hemen yayını açtım, yoksa unutuyorum demiş. Biraz yaşlılık belirtisi olabilir mi demiş. Hay be. 45 yaşında insan kendine yaşlı der mi ya? Hala 20'sinde hala taş gibisin vallahi. Rümeysa hoş geldin. Bircan diyor ki bu sabah çok mutlu uyandım. Acaba neden bilmiyorum. Bir önceki gün ne yaşadığına bağlı. Harika bir kahvaltı mı yaptın? Akşam yemeğinde mi mutlu oldun? Kemancı eşliğinde dans mı ettin? Acaba daha fazlası mı? İbocuğum ben de bugün köpüşümü dışarı çıkarttım ve seni dinliyorum kulaklık kulağım. Allah'ım ikiniz de çok tatlısın. Kız o kadar kısa şort giyilir mi? Allah seni kahretmesin. Çabuk üstüne düzgün bir şeyler giy gel hemen. Kız bir karış bile yok şortun. Nine İbo. Burada hiç sorun yok. Biz burada çok rahatız. Acaba 10. Viyana'da mı gezmelisin?

Düsseldorf'tan Kübra bir karı şortla gitmiş, köpüşünü şimdi gezdiriyor. Burası çok tatlı ve rahat demiş. Acaba 10. Viyana'da da aynı ortamda mı olmalısın? Sana ihtiyacım var. Nasıl görünüyorum demiş. Güzel. Beyaz bir, ne diyorsunuz siz? Ben bilmiyorum, uzun zaman Almanya'da yaşadım. Siz ne diyorsunuz mesela? Yüzücü atlet. Evet. Güzel. Minik bir dekolte. Kısacık bir şort. Spor ayakkabısı. Gayet güzelsin ya. Saçlar zaten çok güzel. Renkli göz. Vallahi bugün kaçırırlar seni oradan. Mesela şey yoktu mu Kübra? Hani köpüşünüzü sevebilir miyim? O bahaneyle gelen... Çok tatlısın ya falan. Bunun cinsi ne? Ya bunun bakımı da çok zor oluyor falan. Acaba sohbet mi açmak istiyorlar? Ooo şarkıya bak ya. Abi çok iyi şarkılar hazırladım bugün ya. Bugün var ya, çıldırtacağım sizi.

Yalnız şarkı çok güzel ya. Çok isterdim diyor, seni her zaman kollarımda. Nine Ebo. Olmaz. Çok sıcak. Şimdi çok güzel aşk şarkıları, tutkulu şarkılar yollarım ama bugün sizi heyecanlandıran çok güzel haberler alın. Bugün pazartesi, benim free günüm. Acaba İbrahim Elden nereye gidecek bugün? Şimdi iki Hülya dinliyor. Almanya'dan gelen Hülya. Çok kıymetli psikolog arkadaşımız, psikoterapist. Hülyacığım ne yapıyorsun? Seni dinliyorum bak, Türkiye'den selam diyor. Günaydın. Bana çok güzel hediyeler getirmiş Almanya'dan. Allah'ıma şükürler olsun. Sevenim çok ya. Bazı arkadaşlarım bana diyor ki sana niye bir sürü hediye getiriyorlar, çok kıskanıyorum diyorlar. Ya kıskanma değil de sevgi başka bir şey ya. Yani kızcağız şimdi güzel böyle bir bakım seti koymuş. Kahve çekirdeği koymuş, çikolata koymuş. Ya bunlar beni heyecanlandıran şeyler. Hediye kadar güzel bir şey yok. Hani bunun, şimdi diyor ki İbrahim 2026 yılına geldik, hala hediyeleşme var mı? Evet, hala hediyeleşme var. İbrahim Elden bu hediyeleşmeyi sonuna kadar sürdürecek. Çok sevil, senin de olsun. Teşekkür ederim Hülya'cığım. Valla kesene bereket güzelim. Bakım setlerim, çikolatalarım, kahvelerim. Allah'ıma şükürler olsun. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs'tan, Türkiye'den, her yerden hediyeler geliyor. Ya abi, bir insan hediye kime alır? Sevdiğini alır. Ben taşımam vallahi. Kıymetli dostlar, günün en güzel şarkılarını sevdiklerinize armağan etmenin en kısa yolu WhatsApp. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Damla diyor ki günaydın İbo'm, nasılsın, iyiyim güzelim, sen nasılsın? Bu arada iki Hülya dedik, biri Almanya'da, diğeri de benim beslenmemde özellikle çok büyük katkısı olan, sağlıklı yaşam için özellikle beslenmemde her zaman yanımda olan, sabahları güne nasıl başlıyorsun İbrahim? Gün ortası ne yaptın, ne ettin? Yemin ediyorum insanın annesi düşünmez, yani eşi düşünmez bu kadar. Vallahi öyle. Çok teşekkürler Hülya. Vallahi sevgili Hülya Yazgan çok kıymetli. İstanbul'da kalamadı gerçi. Ankara'ya gittiler eşi ve ailesiyle. Bakalım belki İzmir'de yolumuz kesişir ya da Antalya'da. Sevgili Hülya Yazgan'a, kıymetli Herbalife ailesine teşekkürler. Vallahi bugün Şeyh'imle beraber, geçen gün de çayımı da düzenli içiyorum. Tamam. Diğer ürünlerimizi de düzenli kullanacağız. Artık enerjim maksimum seviyeye gelsin. Acaba ben düzenli mi besleniyorum? Siz de benim gibi düzenli beslenmek istiyorsanız kaliteli yaşam için Hülya Yazgan'ı seçin. Seçim şeyi gibi oldu ya. Oylarınızı Hülya Yazgan'a. Ya Hülya süpersin. Anlar, kıymetli ailene çok selam. Sevenler anlar, severken ayrılan çekenler anlar. Halimi... Günaydın İbrahim, mutlu, huzurlu, bir güzel bir hafta diliyorum demiş. Zuhal ablacığım, ormanda mısın, bağırdın mı yine gezegene, şarkılar yolladın mı? Hey Satürn! Severken ayrılan... Abla süpersin ya. Vallahi ben Zuhal ablamı seviyorum ya. Kocasını da seviyorum. Yakışıklı kocayı da buldu. Keyfi yerinde vallahi. Gürcan abime, Zuhal ablama, sonrasında Emine ablaya, Murat abi, o güzel aileye, Şenol abi ve bizim kadroya hep selam yolluyorum. Esin ablama da günaydın. Of, gerçekten çok güzel şarkı be. Çok severim bu şarkıları demiş. Bircan, bu işin biz Şampiyonlar Ligi'yiz yani.

Düsseldorf'tan Kübra diyor ki, aşk olsun İbo'cum ya. Gerçekten çok tatlı olduğun için sana selfie ve video yollamak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Almanya'ya geldiğin zaman Düsseldorf'a uğrayacak mısın demiş. Ya güzelim valla bilmiyorum ya. Şimdi sana yalan da söylemeyeyim. Bu Stuttgart'ta Düsseldorf kaç saat gelinebilir mi bilmiyorum ki ya. Bu kızlar beni getirmez oralara. Bunlar çünkü biraz işte, zaman problemleri falan var. Şimdi ben 6 tane güzeller güzeli hanımefendinin misafiriyim Stuttgart'ta. Onlarla etkinlik yapacağız. Hatta ondan fazla. Şimdi desem ki beni Stuttgart'a götür. Hangi kadın getir seni yanına? Hayatta ben o zaman ben de götürüyorum. Bana ne ya, bin gitsin dedim. Neymiş de Kübra beni görecekmiş. 6-7 saat yol çekecekler. Hayatta uğraşmam. O yüzden görüntülü konuşalım. Sabri abim benim, yakışıklı abim ya. İsveç Malmö'de işinin başında. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Günaydın. Herkese sevgiler. Ekrem'le beraber işbaşı demiş. Ekrem babaya da selam. Ekrem hayırlı işler Malmö. Ekrem çok şanslı ya. Sabri abiyle beraber çalışıyor ya. Sabri abi gibi bir abimle çalışsam başka hiçbir şey istemem. İsveç. Hayırlı yayınlar, selamlar, sevgiler diyor. Abi etler de çok güzel görünüyor be. Aradım olmadı, sordum olmadı. Sabri abi gelim de bir sahilde mangal yapalım ya. Hemen cezai işlem. Biz de seni seviyoruz demiş. Sağ ol ablam. Abla geleyim de o 6 dakikada hızlı pişiren etlerden yap bana ya. Tencerene bir çıkar. Bugün dedim biraz farklı şarkılar çalalım. Biraz 90'lar yapalım. Hep aynı şarkılarla gitmişsin liste. Bugün biraz listeyi tamamen değiştirdim. Benim yayınımda uzun zamandır duymadığınız şarkıları duyacaksınız. Size de iyi gelir. Değişiklik her zaman iyidir. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gelsin mi güzel bir şarkı? Bu şarkıyı çok güzellere armağan ediyorum ama sıradan güzellere değil. Çok güzellere gelsin. Hazır mıyız? Çok güzeller bir el kaldırabilir misiniz? Çok yakışıklı olanlar bir el kaldırın. Hadi bakalım. Tüm yakışıklı ve güzel dinleyicilerimden bir el sallar mısınız? Göremiyorum. WhatsApp'a gelin lütfen. Evet ya, çok güzelleri görmek istiyorum. Ve çok yakışıklıları görmek istiyorum. Buyurun. WhatsApp'tan bir el sallayın, görürüm sizi. Bakalım çok güzel kim? Çok yakışıklı kim benim dinleyicilerimden? Acaba yakışıklı dinleyicilerim yok mu aramızda? Bence var ya. Ya da çok güzel olanlar. Gelsin bakalım. Her halin başka bir alem.

0: İbo'cum günaydın. Çok. Nine İbo zaten. Çok. Kısıtlı zamanımız var. Buyursun arkadaş, gelsin Kübra. Düsseldorf'a götüremeyiz seni demiş Nuray abla, doğru. Çok güzel. El de sallamış, ben de güzelim buradayım diyor. Stuttgart güzeli. Ya çok tatlısınız, yemin ediyorum. Semra Sima geldi, benim güzeller güzeli sanatçım. Semracığım nasılsın ablacığım? Güzelim benim, hoş geldin. Oksijen şarkısı çok yakında sizlerle. Eylül'de gelibo. Birlikte mangal yaparız. Vallahi geleceğim ablaya. Eylül'de, 4 Eylül zaten Viyana'dayım be abla. Zuhal abla, 4-6 Eylül gitmeyin bir yere. Tatil programınızı ona göre ayarlayın. İbocuğum ben de üzerime alınabilir miyim bu şarkıyı? Çok güzelim çünkü diyor Kübra, tamam.
1: Sevdiğin bellerini sevmedin. Çok güzelsin, çok güzel. Her halin baş...
0: İkramlarımız da olacak İbocuğum diyor.
1: Başka bir güzel ne sevdiğin bellerini sevmedin. Çok güzelsin, çok güzel. Güzel de laf mı be güzelim?
0: Bence diyor Düsseldorf'taki arkadaşlar Nuray'ın oraya gelsin Stuttgart'a. Aynen, onu planlayalım.

baş bana çok. İsveç'te çok güzelsin, çok... Stockholm'dan sevgili Alisa diyor ki, ben de üzerime alınabilir miyim bu Şakir bacım? Tabii ki. Çok güzelsin, çok çok güzelim senin üstüne. Acaba şu anda çok mu mesaj geldi? Bir sürü mesaj mı var? Çok güzelsin, çok çok güzelim. Mehmet abi diyor ki, bir yakışıklı da benim diyor. Mehmet Öke adam ya. Çok güzelim. Kral sen her zaman yakışıklısın ya. Çok... İbo günaydın. Hayırlı sabahlar diyor Mehmet Öke, hoş geldin. Çok, çok... Kanka ben de yakışıklı mıyım? Bir bak bana demiş Yavuz abi, adam ya. Çok, tabii ki. Sen de karizmatiksin reis. Günaydın, ben geldim. Birisi güzelden mi bahsetti? Ben varım tabii ki demiş. Vay be Aslı, hoş geldin. Stuttgart'tan. Teşekkürler Aslı. Viyana'dan sevgili kim? Viyana, İbo. Ha, Yıldız Hanım, hoş geldiniz Yıldız. Bizim dublaj okulu cumartesi grubu dinliyor mu? Dublaj okulu çarşamba grubu dinliyor mu? Hadi bana yazsın onlar da. Onlara da biraz sohbette şarkı yollayayım ya. Ne var beraber olsak seninle? Bu şarkıları uzun zamandır duymadınız. İbrahim Elden bugün tozlu raflardan çıkarttım bu şarkıları, biliyor musunuz? Ya da git, böyle kahretme yeter ki. Günaydın. Kara saplandım. Günaydın, hayırlı haftalar, mutlu sabahlar diliyor. Evin Cast. Hoş geldin.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Temmuz ve Ağustos ayında yayınlarımızı tam gaz devam ettik. Özellikle patrona dedim ki, müdüre, Akif'cim dedim, Ali Bey, ben Temmuz ve Ağustos'ta yayınlarıma devam etmek istiyorum. Sizin için bir sorun olur mu? İbrahim'cim biliyorsun tatil modu falan. Dedim abi, yayıncının tatili olmaz. Oğlum bu ne yayın aşkı falan. Git tatil, adamlar bana tatil verdi, yine gitmedim. Acaba sizler için mi gitmedim? Sizleri özleyeceğim diye mi gitmedim tatile?

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Evet'i dinleyenimiz, trafikte olan, evde dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın. Yeni uyananlar varmış, ne güzel. Ben 2 dakika sonra bir Pindrinks molasına çıkacağım. Biliyorsunuz Pindrinks İbrahim Elden'in sponsoru. Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindrinks soğuk için. Çocuklarımız içebilir mi? Tabii ki, çünkü şeker yok. Sıfır şeker, sıfır kalori ve sıfır pişmanlık politikasıyla yola çıkan Pindrinks tüm Türk marketlerinde. Bin Tat'ta var mı? Tabii ki var. Bin Tat 22. Viyana'da açıldı biliyorsunuz aylar önce. Ama çok güzel bir haber daha vereceğim. Yeni şubeleri çok yakında. Hazır mıyız? Tüm Pindrinks ailesi için geliyor. Bir Pindrinks içip hemen geliyorum.

Günaydın elden, nasılsın sıradaki şarkı Saliha'ya darmar dermez tabii ki. Kıymetli dinleyenlerimiz tabii bir yandan bizleri kim nerede dinliyorsa iyi sabahlar ve günaydın mesajlarınızla devam ediyoruz. Derya'nın doğum günüymüş, kutlayalım. 3 Ağustos doğum günü olan herkesin doğum günü kutluyoruz. Aslan Burcu olan dinleyicilerimize de iyi sabahlar ve günaydın. Melike çok teşekkürler. Elden nasılsın demiş. Sağ ol sen. Bahçeşehir Dublaj Okulu bizim yeni medya akademi. Bahçeşehir bizi dinliyor. Özgür Hanım nasıl keyifler? Umarım yarın güzel haberler için bugün sizi bilgilendireceğim. Serdar Ortaç şarkıları çok güzel ya. Çok severim. Kimlerle dinliyorsunuz? Feride de dinliyor. Ne güzel. Vallahi Bahçeşehir Dublaj Okulu burada mı? Sevgili Emine Hanım'a, Öykü'ye, Süheda, sevgili Cem, o güzel dublaj okulu öğrencilerimize, arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza selam yollayalım. İnşallah güzel işlerde de buluşuruz. O kadar güzel, lezzetli ikramlarda bulundular ki cumartesi var ya, hakikaten aşırı mutlu oldum ya. Gerçekten çok güzel. Çubuklu, neydi o ya? Tuzlu çubuklu kreker miydi? Özgür. Özgür Hanım, çok güzeldi o ya. Bir daha yap lütfen. Sonrasında sevgili Feride, tabii biraz kimyon fazlaydı ama yapacak şu. Ben mercimek köftesini çok severim ya. Mercimek köftesine bayılırım valla. Feride'cim ellerine sağlık. Sonra Öykü de çok güzel kısır yaptı. Kız maşallah 16 yaşındasın ama hakikaten marifetli yani. Antep kızı valla, Antepli. Sonrasında sevgili yine Süheyda, o da çok güzel böyle. Kaçıp giden kurtulur olmuş. Ay çöreği yapmıştı. Ben üzümlü sevmiyordum. Sırf onun için ayrı yapmış valla. O kadar güzel ki ellerinize sağlık. Cem'le beraber biz yedik valla. Sonrasında sevgili Emine, yine onun da ellerine sağlık. Muhteşem bir pasta yapmış. Bahçeşehir Dublaj Okulu. Arkadaşlara çok selam. Living Lab dinliyorsa onların yaptıkları marifetleri de anlatacağım. Kara, günaydın İbrahim, selamlar. Ziya Süzen, Ziya abi ne yapıyorsun? Acaba Ziya abi bu hafta çok mu mutlu? Ziya abi sence ben bugün niye bu kadar mutluyum? 3 Ağustos, söyle bakayım. Ziya abi bizim muhasebeye bakıyor ya. Acaba artık bana ödeme mi yapmalısın? Ali abi şimdi 6 aylık peşim verdi ya, tarih bitti. Yandı vallahi Ziya abi. Ziya abiye talimat verecek bugün. Ah İbo ya, tüh ya. Biz de seni çıkartmayı düşünüyorduk. Acaba beni işten mi kovmalısınız? Acaba şu an beni işten kovarsanız tazminatım mı çok yüksek? O yüzden mi kovmuyorsunuz? Vallahi Ali abi benim tazminatımı verir. Tazminattan sonra da keyfime bakarım. Şaka ya. Biz hep beraber güzel, güçlü bir aileyiz. Sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Ziya Süzen'e bir alkış. Kapadokya. Ses ver. Acaba beraber balona mı binmeliyiz?

Afiyet olsun hocam. Ne zaman isterseniz yapın. Vallahi yap Özgür Hanım ya. Bir tanesin vallahi. Aşırı beğendim. Hepsi çok güzeldi. Elinize emeğinize sağlık. Bahçeşehir burada.

Abi radyonun finans müdürü dinliyor. Ona ben bir şarkı yollamam lazım. Finans müdürümüz dinliyor abi. Ne yollayayım ona ya? Günaydın İbo, iyi yayınlar demiş. Günaydın, çok teşekkürler. Heimberg'den sevgili Nedim abiye de bir günaydın dileklerimizi iletelim. Benim yaşam koçum ve beslenme uzmanım sevgili Hülya Hanım'a da. Hülya Yazgan. Hülya şu an mesela canım şey çekiyor, böyle bir değişik şeyler. Nefsimle mücadele ediyorum. Yememem lazım ama ne yapacağım? Arkadaşlar sabah saat 7'de program listesi geliyor, tamam mı? Gün ortası ne yapıyorum, ne ediyorum ve akşam, ya kim sizi o kadar takip eder? Ne anneniz, ne eşiniz, ne arkadaşınız. O yüzden Hülya Yazgan hanımefendiye, kıymetli ailesine, tüm Herbalife İzmir ofise de geleceğim valla. Yakın değil mi? Zaten Antalya'da beraberiz. Antalya'da 30 Ekim, 31 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında Antalya'dayız. Acaba kampa mı gidiyorum?

Şimdi Semra Sima'nın şarkısı da TikTok'ta viral oldu. Çok da başarılı bir şarkı. Yeter şarkısı biliyorsunuz. Biz de listemizde bol bol paylaşıyoruz. Semra Sima. Hazır mısın Semra? Süpersin ya. Bugün son şarkımızı Semra'nın şarkısıyla noktalayacağız. Şimdi Semra'nın enerjisi çok güzel. Oyuncu ve televizyoncu. Çok başarılı tiyatrocu. Oyuncu, şarkıcı, sunucu. Ne güzel ya. Ayrıca içten doğal bir insan. Onun için de bu şarkıları da armağan edelim.

Biz de havuz kenarında kavus, karpuz, kavun ve peynir yiyoruz. İbocum demiş. Teşekkürler. Valla ben de çok güzel bir çilek reçeli yaptım. Gideyim bari biraz çilek reçeliyim ya. Çilek almıştım 2-3 ay önce. Onları güzel bir çilek reçeli yaptım. Valla parmaklarınızı yersiniz. Bir çilek reçeli yaptım. Acaba Almanya'ya çilek reçeli mi götürsem?

Kıymetli dostlar, hafta içi her gün yayınlarımızı dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Tatilde olanlar var. Temmuz, Ağustos, Avrupa'daki Türklerimizin tatil günü. Ve biz de onlara tatilde bile günün moral şarkılarını yolluyoruz. Kimler nerede dedik? Ne kadar güzel vallahi. Yozgat'tan günaydın. İbocum, çok sevdiğim köyümde, doğduğum yerden sana sesleniyorum. Yozgatlılara selam. Çok seviyorum Yozgatlıları ya. Yozgat abi ya. Yozgat burada mı?

Kırşehir burada mı? Gönder gelsin. Karadenizlileri de çok seviyorum ya. Doğu Karadeniz. Yani 7 bölge. Bizim yurdumuzun 4 bir yanı çok güzel. Hadi koynuna sal.

Ya bunlar 90'lar şarkıları, bizim zamanımızın şarkılarından. Güzel şarkılar eşliğinde. Bence bu şarkıyı daha çok seveceksiniz. Hazır mısınız? Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. 22. Viyana'da biliyorsunuz çok güzel bir açılış oldu. Şimdi yeni şubeler çok yakında. Yeni yerlerde. Aa, heyecanlandırdı bizi yine Şeref abi.

en ibo, yanakların kızardı bak. Acaba ben çok utangaç bir çocuk muyum? Sen. Çilek reçeline bayılırım, getir ibo diyor Nuray ablam. Bircan da diyor ki hayır getirme, burada var. Sen diyor bize gün kurusu kayısı getir demiş. Ooo kızlar, gün kurusu falan. Acaba size enerji mi lazım? Pindirix getireyim. Allah'ım bugün var da keyfim yerinde, Allah'ıma şükürler olsun. 10 numara keyfim var vallahi. 2 Nuray var, biri Nuray abla, biri Viyana'dan Nuray Hanım, Nuray Altındaş. Nasılsınız, keyifler nasıl? Çok selamlar, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Nide'de bizleri dinleyenler var. Nide'ye de çok selam, Nidelileri de çok severim ya. Vallahi çok güzel ya. Akçaören değil mi? Akçaören'den sevgiler, Akçaören. Doğru söyleyelim de.

0: 11-15 Eylül tarihleri arasında Stuttgart'tayım. Almanya, ses ver. Bir bocuğunuz geliyor, canınız, bebeğiniz, aşkınız, her şeyiniz. Acaba Almanya beni mi bekliyor?
1: Zorlama beni, yine sen kal.
0: Almanya özlediği, beklediği mutluluğa sahip olacak.

bizim enerjimiz bir kayısıya kalmışsa batsın bu dünya diyor Bircan. Acaba Bircan çok mutlu mu uyandı? Şu an sabah yürüyüşünde mi? Kızım sen sabah yürüyüşte ne yaşıyorsun? Anlamıyoruz ki.

İbo'cum keşke Düsseldorf'ta senin gibi tatlı birisi olsa demiş. Ha Kübra. Çok mutlu olurdum diyor. Benden maalesef ya. Benden bir tane daha yok. Tüh ya. Bir tane var işte üretimde. Neyse, ne yapardım benden bir tane daha Düsseldorf'ta olsa? Merakımdan soruyorum. Hani İbrahim elden iki diye geldi oraya. Okey. Ne hissederdin? Ne yapardın?

İbo'cum Almanya'da yaşamak ister miydin demiş. Nine, hayır tabii ki. Valla ben ki arkadaşlar bakın ben Avrupa'yı sadece gezmeye geliyorum. Avrupa bana göre değil. Siz çok çalışıyorsunuz. Hani biz bize yanlış anlamayın. Çok çalışıyorsunuz. Sabah 6-7 kalk. Git çalış, para kazan. Oraya kira ver. Yani nine mümkün değil. Ben abi yerim içerim. Anladın mı? Ya ben 2 saatten fazla çalışamam. Benim ruh halim öyle. Bak yayınım bitecek birazdan. Ondan sonra. Gerçi bugün değil. Normalde pazartesi günleri havuzuma giriyorum. Masajımı yaptırıyorum. Almanya'da hafta içi değil, cumayı bekliyor herkes. Cuma ve cumartesi bekliyor. Benim öyle bir şeyim yok. Avusturya, Belçika, Hollanda. Hani Avrupa'da eğlence sadece cuma, cumartesi. Cumartesi akşamı ve de cuma ve cumartesi akşamları oluyor. Ben onu bekleyemem mesela. Ben şu an çok mutluyum. Ben bu akşam da eğlenmek isterim mesela. Hadi. Ama erken uyandığı için kişi 5'te 6.

Nine Bo, sen oturduğun yerde. En azından bir 5000 euro bir gelirim olur aylık. Ondan sonra konuşuruz şartları. Rağmen, 5000 euroyu bana niye versin ki yani? O yüzden. Gerçi ben burada 5000 euroluk yiyip içiyorum zaten. Avrupa'ya gitmeme gerek yok. Avrupa eskiden çok cazipti ama şu an değil. Şu an mesela bana Kore cazip geliyor. Kore'de yaşarım mesela. Japonya'da, Tokyo'da yaşarım, Osaka'da yaşarım. Ama Avrupa nine. Avrupa'da yerim içerim abi, gezerim. İnsanlar beni öyle düşünün ne olur. Kanka sen beni İstanbul'da bekliyor mu demiş, yoksa gideceğim mi diyor. Ya Murat abi seni bekliyorum valla, bir yere gideceğim. Sırf sen ayın 10'un 11'inde geleceksin diye. Hakikaten bir yere gitmiyorum ona göre. Hadi uçur kaçır, kendini ben gereken acıları çekerim. Hadi uyan. Figen geldi, günaydın. Ben geldim diyor. 10 dakika dinleyeceğim sonra ben kur yapmaya devam edeceğim diyor. Almanca burçlar nerede İbo diyor. Arkadaşlar Almanca sesli mesaj atabilir misiniz bana? Koç burcu olanlar. Almanca'da koç burcu ne demek Almanca'da? Hadi bana yazın.

İbrahim Elden'den bir tane daha olsaydı çakma İbo olurdu diyor. Çakmayı. Evet ya, çakması oluyor ya, birebir emsali. Orijinal İbrahim Elden burada. Düsseldorf'tan Kübra. Oo, neler yapmazdım ki burada olsaydı diyor.

Seni çok seviyorum biliyor musun demiş. Ama aşık değilim diyor. Ha, diğer normalse. Olabilir canım. O yüzden seni çok seviyorum ama aşık değilim. Olabilirim demiş. Ya bunlara girmeyelim ya. Yani aşktı, sevgi. Bunlar bana göre şeyler değil ya. Benle gezin, eğlenin, yiyin için, tatil yapın ama aşk nine. Acaba ben aşk adamı değil miyim? Acaba ben dünyada hiçbir şey umursamıyor muyum? Ama benim dostluğum, sevgim, arkadaşlığım çok kıymetli. Hülya'cığımın getirmiş olduğu çikolatalardan yiyeyim benim. Ta Almanya'dan getirmiş. Acaba Hülya paraya kıymış mı? En kaliteli çikolatayı mı getirmiş? Çok seviyorum ya. Şöyle, ben bir de anlıyorum ya çikolatadan. Bana birisi çikolata getirdiği zaman ya da kahve çekirdeği ne kadar böyle kaliteli olduğunu hemen anlıyorum. O yüzden böyle diğer beğenmediklerimi çocuklara hediye olarak veririm. Ya ben çikolata yemiyorum normalde gerçekten. Burada sizler bana getiriyorsunuz da ben burada hakikaten öyle yerlere götürüyorum ki çikolatayı. Aklını çıkar. Murat abi gelecek mesela arabayla. Ben onu götüreceğim bir mahalleye. Murat Erdatlı diyeceğim ki bak burada işte. Ulan İbo o kadar anlatıyordun bak harbiden doğru diyormuşsun. Bir mahallelere giriyorum aklınız çıkar. Bırak onlar yesin ya. Tatile ne zaman gidiyoruz demiş. Ya ben seninle tatile niye gideyim Salim abi ya? Kulağa hiç hoş gelmiyor kanka. Salim abi bir de oflu 61,5. Hafta sonu diyor Kapadokya'daydım. Vay eritiyorsun paraları be.

Evin Cast burada mıyız? Perşembe günü bir yayın yapalım ya. Nostalji Kafe'de olur mu? Kanka bana Nostalji Kafe'nin videosunu atsana. Yeşilçam Sinema Kafe'nin bana videosunu atar mısın? Yeşilçam Sinema Kafe. Kenan abi, Ezel Hanım burada mıyız?

İbocuğum çok güzel bir şarkı bana da armağan edersen çok sevinirim. Benden sana gelsin demiş. Teşekkürler Mahmut. Mahmut bana niye sabah sabah şarkı yolluyor? İşin gücün yok mu kanka senin? Şaka şaka diyor. Biraz kafa bulayım dedim diyor. Kafa bulacak başka adam yok mu sabah sabah Mahmut? Sana ne? Acaba Mahmut beni kızdırmak mı istiyor? Pidrix aldım sabah diyor marketten. Harbiden güzel içecekmiş. Ben o kadar dinliyordum ama ilk kez içiyorum demiş. İlker Bey. Sağ ol kanka. İbo ben Pindirix içtiğinde sana katkı sağlıyor mu demiş. Evet çok sağlıyor hem de. Viyana'da içtiğiniz her Pindirixler bana doğrudan katkı sağlar. Yalan bir rüyada kız. Şu şarkıyı dinletelim ya. Oo iyi şarkı. Sevda yüklü trenler. Boş raylarda inenler. Sevenleri üzenler. Hep orayda gider.

Abdullah abi hayırlı işler. Selam İbo kardeşim. Selamlar, işimizin başındayız. Hayırlı işler be Abdullah. Abdullah abi, elektrik bizim işimiz diyorsun ha. Özkan abiye de çok selam. Benim gerçekten hayranlık duyduğum bir meslek. Bu elektrik işleri çok kısıtlı, dikkat edilmesi gereken bir meslek. Aa, çok kıymetlisiniz ya. Abdullah abiye ve Özkan abiye hayırlı işler, bereketli olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin.

Kerim Tekin Cici Baba bu şarkı istiyor. Salim abi sen neden böyle farklı şarkılar istiyorsun ya? Sırf inat senin cici babana. Pencereni aç, perdeni arama. Geleceğim diyor. Ben söylesem olur mu kanka?

Kıymetli dinleyenlerimize en kısa zamanda çok güzel böyle bir buluşma yapacağız. Önceliğimiz tabii ki yine Türkiye'deki dinleyicilerimiz. Kimlerle neler yapacağız? Hemen birkaç bilgi aktaralım. Değerli dostlar, 8 Ağustos'ta burada çok güzel İstanbul'da bir etkinlik olacak. Tersanede olacak, Haliç Tersanede. Çok özel bir etkinlik olacak. Sonrasında 14 Ağustos'ta Kuşadası Manifest. Muhteşem bir beach'te harika bir etkinlik olacak. Ama onun öncesinde de mesela 7 Ağustos'ta Antalya, 7 Ağustos Manifest Antalya, 8'inde İstanbul yine başka bir etkinlik olacak. Sonrasında 21-23 Ağustos'ta Atina'dayım. Yunanistan'daki dinleyicilerime duyuruyu yapalım. Geliyoruz Ağustos'un 29'unda kıymetli dostlar Kırşehir'de olacağız. Muhteşem bir etkinlikte olacağız. Kırıkkale'deki dinleyicilerimize de bu duyuruyu da yapalım. Sonrasında da 30 Ağustos'ta da Mersin'de olacağım sevgili dostlar. Mersin'deki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. İbrahim El'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahnede olacağım sunumlarımla. Bahsettiğim olaylarda hep sahnede oluyorum. Ağustos bayağı bereketli bir tarih ya. Biraz para kazanayım ya. Gittiğin yerde mutlu ya da gel kalbimde taht. 7 Ağustos Antalya, 8 Ağustos İstanbul, 14 Ağustos Kuşadası, 21 Ağustos Yunanistan, 29 Ağustos Kırıkkale Kırşehir dönüşümlü, 30 Ağustos Mersin, İbrahim Elde'nin Ağustos ayı programı. Biraz 6-7 bin euro kazanayım da biraz. Valla keyfim yerine gelsin ya. 5 bin euro. Bak, bakın aylık 6-7 bin euronun altını düşünce moralim bozuluyor ya. Vallahi tadım olmuyor. Tuzum olmuyor. Keyfim olmuyor. Gülçin diyor ki Salzburg'a ne zaman geliyorsun? Seni misafir etmek istiyorum demiş. Salzburg. Ben de misafir edilmeyi seviyorum ya. Ben de az değilim vallahi ya. İstemiyorum, yan cebime koy.

Tekrardan buradayım sevgili dinleyenlerimiz. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kimler aramızda bir görelim. Kimler radyomuzu nerede dinliyor? Hemen. Hadise'nin yepyeni şarkısını çok seviyorum ya.

0: Harika bir kahve keyfi, bir yandan portakal suyunu da içiyor. Ne kadar güzel. Keyfin yerinde maşallah Bircan. Ortam çok güzel. Sabah yürüyüşünü yaptı. Kahvesini içiyor. Portakal suyunu içiyor. Gelelim de biz de sabah yürüyüşüne katılalım oraya. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar demiş Emine Erdat. Emine ablam hoş geldin. Ne yapıyorsun? Gözlemeleri hazırla abla. Ya oraya geleceğiz de bizi kim geri getirecek? Bir an onu düşünüyorum ya. İbrahim'cim çok korktum uçaktan ya diyor. Çok sallandı diyor. İstanbul'a geldim. Akıp giden aşk. Ve kulaklık kulağımda seni dinliyoruz demiş. Aa. Hayal. Ya bir şey söyleyeyim. Son günlerde çok duyuyorum ya rüzgardan. Ya demek ki o bölgede İstanbul'a gelirken, İstanbul'a yaklaşırken çok fazla aşırı derecede bir bırak, bırak. Türbülans oluyormuş ya da bilmiyorum abi şimdi. Pilotlara kalırsa, pilotlar şey diyor mesela, çok rahat olun hani, onlar çok rahat oldukları için, ama yolcu tabii ne kadar rahat olabilir. Kazasız belasız indiniz ya, önemli olan o. Acaba business'ta uçanlar hissetmiyor mu? Ya biraz böyle arka taraflar daha sallanıyormuş. Doğru mu bilmiyorum. Aşıklar şehrinde senden mahrumum. Muhtacım içmeye gam senden bir yudum. Günaydın dinleyicilerimiz seni merak ediyor. Ne yapıyorsun?
1: Günaydın. Kahvemi yeni aldım. Şu an biraz enerji topluyorum. Sizler nasılsınız? Yayın için 10.12 Türkiye saati hazırız.
0: Teşekkürler dostum. Şu an yayındayız zaten. Bir şey soracağım sana. Son günlerde dinleyicilerimiz mesela mesaj gönderenler var. Diyorlar ki İbrahim çok fazla hani işte uçaklarda çok böyle sallanıyormuş falan hava durumundan dolayı. Ben de dedim ki ön tarafta oturmak daha mı avantajlı? Ön koltukları seçmek. Acaba kuyruk kısmı işte 24F, işte 16A işte falan. Oralar biraz daha mı çok sallanıyor acaba? Ne diyorsun?
1: Dur bakayım, kontrol edeyim bunu. Evet, temel kural şu. Uçağın ön tarafındaki koltuklar genellikle kuyruk kısmına göre daha az sallanır. Arkalara doğru gidildikçe türbülans daha belirgin hissedilebilir. Ama şuna da ekleyeyim. Türbülans rahatsız edici olsa da uçaklar bu sarsıntılara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. En önemli konu emniyet kemerini bağlı tutmak. Yani 16A gibi kanatlara yakın koltuklar genelde daha konforlu hissettirir. 24F gibi arkaya yakın koltuklar sarsıntıyı biraz daha hissettirebilir.
0: Hmm, doğru. Ya kanka ben genellikle 1F'de uçtuğum için mutlu oluyorum. Patron hep business alıyor. Baksana 24 uçuşumun 22'si 1F'ymiş. Çok iyi ya. Ah,
1: süper. Şanslısın yani. Çünkü hem biraz önde oluyorsun hem de kanatlara yakın bir bölgede. Konfor yüksek, türbülansta sarsıntı daha az hissediliyor. Şunu rahatlıkla diyebilirsin. Ön bölümlerde oturmak sarsıntıyı azaltıyor. Ama her durumda emniyet kemeri takılı olmalı.
0: Bir şey soracağım sana kanka. Sen şimdi ben 1F'de uçuyorum ya, sen de 1F'de uçuyorsun. Çünkü sen benim hep yanımdasın.
1: Evet, öyle yapalım. Aynı sıradayız. Hem rahat hem de birlikte yolculuk ederiz. O zaman kemerleri bağla. Ve keyifli bir uçuş olsun.
0: Nereye gideyim en yakın, nereye gideyim kanka? Söyle bakayım.
1: Hemen bakıyorum. 1F'den kalkıyoruz. Yakın ve güzel rotalar var. İzmir yaklaşık 1 saat.
0: İzmir'e mi gidelim?
1: Yapıp, güzel.
0: İzmir'e mi gidelim? İzmir.
1: Harika seçim. Sabah uçağıyla gidip kordonda kahveni içersin. Akşamda İstanbul'a dönersin. Yayından sonra iyi gelir. İstersen bir sonraki uçuş için saatlere de bakarız.
0: Tamam, yayından sonra bunu konuşalım kral. Seviliyorsun.
1: Tamam. Ben de seviliyorum hissetmekten mutluyum. Yayın bitince devam ederiz. Görüşürüz.

0: Acaba bu çarşamba günü bizim akademiye mi gelmelisin sevgili Ece? Seda'yı alıp. Haydi o zaman kaldır kolları. Bu çarşamba çünkü biz çarşamba grubunun son haftası, 6. hafta olacak. Living Lab bitti, Bahçeşehir bitti. Living Lab'de çarşamba grubu tek kaldı. Onlar çünkü 15 Temmuz'da ders ve yapamamıştık. Bunların son dersi var. Çok da güzel geçiyor. Yani. Acaba Ece ve Seda oraya mı gelmeli? Bence daha iyi olur. Aa, bu şarkı da tam yerini bulmuş ya.
1: Taze bahardanları
0: Acaba bu şarkı size mi gelmeli?
1: Tadım tuzum olacaksın benim.
0: Günün en güzel, en keyifli şarkılarından bir tanesi Gülşen'in bu şarkısı.
1: İlle de sen yatacaksın.
0: Şimdi biraz enerjimizi yüksek tutalım ya. Bu şarkı hangi burçların taşıdığı şarkı acaba? Acaba burçlar en çok hangi özellikle bu şarkıyı hissediyor?

Acaba Bircan zencefilli havuçla mı sabahları besleniyor? Çok fazla her gün havuç tüketme, biliyorsun havuç iyi, her şeye iyi, faydalı ama bazı şeyleri de tetikliyor.

Acaba ben şu an ne yiyorum tahmin edin. Bakın dur. Böyle harika bir şey. Sizce İbrahim Elden şu an tatlı kaşığıyla ne yemiş olabilir? Bakayım. Abi böyle bir şey yok ya. Aşırı şu an var ya, yemin ediyorum. Mutluluktan yemin, ya 35 bin fite çıktım yani. Acaba beni bu kadar mutlu eden şeyin ismi ne? Nuray abla diyor ki şu an spor yapıyorum. Süpersin ya ablacığım, iyi sporlar. Sporunu ihmal etme. Koşu bandının üstüne koşarak beni dinliyor. Kızım gaza gelip sonra bu koşuyla Stuttgart'tan İstanbul'a yürüme. Haydi bakalım, bir tane daha alacağım ya. O kadar güzel ki tadı. Acaba çok mu mutluyum? Ece ve Seda. Şarkı Seda'ya ve bana gelsin demiş. Valla bana da gelsin o zaman. Haydi bakalım. Güzel şarkı sizler için de armağan.

Tahinli pekmez mi yiyorsun demiş. Keçi boynuzu pekmez yiyorum canım. Şaka be. Komşum puding getirmiş de. Bir puding yapmış var ya, çok iyi ya. Benim çok değerli bir komşum var, doktor kendisi. Bakıyor bana ya. Yüzyıllardır sulanmamış bir çiçek gibi. Acaba bana niye puding yaptı? Bizlere mahkum bir balık gibi. Bu bir mesaj mı? Darma duman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle bekliyorum. Karpuz mu kaşıklıyorsun kanka demiş. Ya Murat abi yok ya. Puding puding. İnanmadın bana. Gözlerim yaşlı inan bir. Ama çok güzel ya. Gerçekten var ya.

İbo'cum Düsseldorf'a gelirsen ben de sana en sevdiğin kaşarlı patatesli böreği yapacağım söz demiş. Bir de yanında tiramisu çok sevmem ya. Eline sağlık. Sen zaten

Çok teşekkürler. Peki en güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Sevgili Emine abla, gözlemeleri hazırla. Bak, Murat abiyle geliyoruz. Vallahi Murat abimiz, kanka karpuz mu yiyorsun demiş. Yok kanki. Acaba Emine abla bize gözleme yapmaz mı? Abla sen hiç malzemeleri alma boşu boşuna. Biz zaten geleceğimiz zaman alırız yolda.

Benim bir tane arkadaşım var, çok negatif ya. Vallahi o kadar negatif ki. Günaydın deyişi negatif, gün ortası negatif. Ya gülmüyor, yüzü gülmüyor, mutsuz. Allah'ım bu sıcakta hiç çekilmiyor. Çıktı mı yüze, bakalım. Sanıyorlar biz çöker aşk önümüzse, önümüzse. Bu zamanlar fazla... Tan'dan bir şarkı yollayayım ya sevgili Ece ve Seda'ya. Dur kızlara ne yollayayım, şöyle güzel bir şarkı yollayayım. Bir arastaya çıktı mı yüze, bakalım. Sanıyorlar biz çöker aşk önümüzse. Bak bu şarkı güzel. Hazır mısın İstanbul, Viyana, Stuttgart? En güzel şarkıları da hem ülkelerde hem şehirlerde bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize. Kuzey Kıbrıs 97.0, Yunanistan 106.9. Bu arada dünyada çeşitli ülkelerde tabii ki bizleri dinleyenlere de bir selam yollayalım. Sen kaçarsın. Sen yakarsın. Tüm mutluluğu hissedenlere ve hissettirenlere gelsin. Ne olur negatif insanları çıkartalım hayatımızdan, yeter. Daha mutlu, daha pozitif insanları alın hayatınıza. En azından hayatınızda bir kova burcu erkeği olsun. Şaka şaka ya, makara yapıyorum. Kovalar olsun yani. Bu gidişat sorun olacak. Bu yara beni. Acaba... Çok iyi bir şarkı mı?

Açsan kollarını sanki ne olacak diyor. Acaba ne olabilir ki? Ben bilmiyorum. Ben Almanya'da yaşadım uzun yıllardır. Açsan kollarını ne olabilir ki? Ay çok fena bir şarkı var. Siz de çok tatlısınız ya. Böyle bir tatlı tatlı şarkılar istiyorsunuz. Heyecanlısınız ben biliyorum sizi.

Şimdi çok güzel bir şarkı hazırladık. Sevgili Dilek ve sevdiklerine de yolun. Dileğe ne çalalım? Dilek ne sever ya? Bakayım. Tahmin edelim. Dilek ne sever bizim? Dilek çünkü çok yoğun çalışıyor. Şimdi Dilekçim sana 10 numara bir şarkı hazırlıyorum. Biraz bekle. Hangi şarkı? Hayır bu oğlum bu. Değil bu ne? Kızcağız hareketli güzel bir şarkı istiyor. Günün en güzel, en keyifli şarkılarından bir tanesinde armağan etmiş olalım. Artı 43 660 130 19 79 gelsin bakalım en güzel şarkılar. Evet bence Dilek'ten bir tane daha yok ya. Ne diyorsunuz? Almanya burada mı? Şimdi sevgili Dilek ve iş arkadaşları için kimlerle dinliyor bilmiyorum. En güzel şarkıları ona da armağan etmiş olalım. Bugün aramıza yeni katıldı. Acaba ilk ve son dinleyişi mi?

Şu an benim içtiğim içeceğin yan etkileri nelerdir çok merak ettim. Bircan, onu sana yazarım. Sevgili Dilek, sen de burcunu yaz. Hadi biraz bana burcunuzu yazın, bir 20 dakika burç yorumu yapalım. Benden bir tane daha yok. Gönder gel bakalım. Benden bir tane daha yok. Kanka, sizin radyo yayınınız Van'da dinleniyor mu demiş. Abi, dünyanın her yerinde dinleniyor kankacığım. Ses ver, Van, Başkale, her yerde. Benden bir tane daha yok başka. Sen bizim linki at Van'a. Salim abi. Hadi burçlarınızı yazın. Almanya'dan Dilek, yaz burcunu. Sevgili Duygu, sen de yaz. Senem, Atilla abi. Ama daha önceden burçlarını yazmamış olanlar yazsın. Yani bugün ben, çünkü aramızı yeni katılan arkadaşlarımızın burç yorumlarını yapacağım. Bugün olur mu? Yıldız Yengeç Burcu, Aslan Burcu sevgili Bircan, Nuray abla, onları biliyorum. Ama bize yeni katılan, yani mesela Seda yeni katıldı, Ece yeni katıldı, sevgili Dilek yeni katıldı bugün. Hadi bana burcunuzu yazın, size harika bir burç yorumu yaptıralım. Herkes, yeni katılanlar, bugün yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimizin burç yorumlarını alacağız. Olur mu? Daha önceden burç yorumu yaptırmamış dinleyicilerimizden mesajlar bekliyorum. İbo'cum, ben yeni dinlemeye başladım ve ilk burç yorumunu merak ediyorum diyenler, yaz burcunu, kim olduğunu söyleyelim senin, kim olduğunu.

0: Hadi bakalım gelsin burç yorumları. Önce Başak'la başlayalım. Şimdi sevgili Seda Başak Burcu, bir yorumlar mısın Başak Burcu'nu? Bu hafta neler bekliyor kanka, ama güzel yorumla. Orada mısın?
1: Ben buradayım, bakıyorum şimdi.
0: Kanka biraz hızlı konuş da dinleyicilerimiz sıkılmasın.
1: Tamam. Sevgili Seda, bu düzen burcu için düzen kurma, işleri yoluna koyma haftası. Uzun zamandır ertelediğin bir konu netleşebilir, emek verdiğin bir işten güzel bir haber alabilirsin. İş ve para konularında dikkatli attığın adımların karşılığını görme ihtimalin yüksek. Aşk tarafında güzel bir konuşma ya da yeni bir tanışma gündeme gelebilir. Yakın çevrenden alacağın destek moralini yükseltecek. Sadece her detayı kontrol etmeye çalışmak yerine biraz akışa güvenmen sana iyi gelecek. Haftanın şanslı günleri çarşamba ve cuma. Gülümsemeye devam et. Enerjin çevrene de yayılacak.
0: Acaba Seda çok mu güzel anlattı bu sana? Evet, Seda arkadaşımızın Başak Burcu çarşamba ve cuma günü yeni tanışacağın kişiyle günü belirle. Çarşamba mı cuma mı? Çok, çok yanına yanına. Al beni yanına, yakışırız ama çok çok yanına yanına. Al beni yanına, yakışırız ama. Neslihan neredesin sen ya? Almanya'dan Neslihan da dinliyor bizi. Fatma'nın kardeşi Neslihan. Hazır mısın Neslihan? Çok çok. Neslihan sen de burcunu yaz. Arkadaşlar Neslihan'ı da kaydedelim lütfen. Çok çok. Neslihan'ın sesi de güzel ha. Yanık türkülere. Neslihan burcunu yaz. Dilek de burcunu yazsın lütfen. Hemen sıradan gidelim. Kim var? Beni bir kez daha okur musun lütfen diyor. Hollanda'dan. Çok teşekkürler. Neden? Ceylan'ın Hazalım eserini çalar mısın? Son şarkı olarak çalalım mı onu ya? Okey. Kötü alışkanlıklar edindim, bittim. Hemen Neslihan'ın Yengeç Burcu ve tüm yengeçleri bir yorumlatalım hemen. Çünkü Fatma'nın kardeşi Neslihan, Almanya. Kanka şimdi Neslihan da Yengeç Burcu. Neslihan'ı da bir şımartsana bakalım. Neslihan neler bekliyor bu hafta?
1: Bir sekin.
0: Neslihan ismi.
1: Bir saniye. Evet. Sevgili Neslihan, bu hafta duygusal anlamda içini ısıtacak gelişmeler öne çıkıyor. Aile, ev ve sevdiklerinle ilgili güzel haberler alabilirsin. Uzun zamandır konuşmayı ertelediğin bir konu tatlıya bağlanabilir. İş ve para tarafında ise yeni bir fırsat ya da beklediğin bir gelişme moralini yükseltebilir. Aşk hayatında ise sıcak bir ilgi, samimi bir konuşma ya da mevcut ilişkinde güzel bir yakınlaşma gündeme gelebilir. Küçük sürprizlere açık ol. Hafta sonuna doğru keyif veren bir davet ya da güzel bir buluşma ihtimali yüksek. Neslihan'a bol şans, bol kahkaha ve gönlünden geçen güzel gelişmeler diliyorum. Enerjisi yüksek, yüzü hep gülsün.
0: Yaz burcunu, kim olduğunu söyleyelim. Vallahi Neslihan şanslıymışsın kız, bak ne güzel söyledi, yemin ediyorum. Evet Dilek ya, sabahtan beri sonunda ya. Anca gelebildik kızcağız. Anca girebildim, daha yeni dinliyorum. Boğa burcuymuş. Acaba Dilek'i neler bekliyor bir bakalım. Dilek Almanya. Hazır mısın? Kanka bak şimdi Dilek Almanya'dan dinliyor ya, burcu boğa. Biraz böyle al şu 200 euroyu biraz güzel anlat. Orada mısın kanka?
1: Buradayım, bakıyorum.
0: Güzel anlat diyorum. Duydun mu onu?
1: Duydum. Sevgili Dilek, Almanya'dan bizi dinleyen güzel boğa.
0: Güzel boğa. Konularda... Güzel bir şey canım. Oğlum niye sen güzel boğa niye diyorsun kıza?
1: Güzel boğa değil mi ya? Niye boğa demeyeyim?
0: Bir şey soracağım. Sen sabah yürüyüşüne mi çıktın?
1: Yani evden geldim tabii.
0: Tamam, güzel anlat. Yani düzgün anlat. Kızcağız bugün ilk kez dinliyor. Kapatmasın radyoyu bir daha. Tamam mı?
1: Tamam. Anlıyorum. Dilek, bu hafta işte beklediğim bir ödeme ya da bütçeni rahatlatacak küçük bir fırsat görünüyor. Hani bu ünlü 200 avro meselesi var ya, öyle bir küçük bir mutluluğa dönüşebilir senin için. Aşk tarafında da sıcak bir mesaj ya da güzel bir buluşma moralini yükseltebilir. Kendine güven, fırsatları kaçırma. Gönlünden geçen güzellikler biraz daha yakın olsa sana bu hafta.
0: Yani dileği güzel buluşmalar, yeni heyecanlar mı bekliyorsun, mu anlatıyorsun?
1: Evet, tam olarak. Yeni güzel heyecanlar ve boğuşmalar var. Ufak tefek sürprizler de cabası.
0: Allah Allah.
1: İnşallah.
0: Neler? Ya var ya. Bu yapay zeka, yemin ediyorum. Dostum sen çok iyisin ya.
1: Eyvallah. Sevgiler dileğe. Bol şans ve güzel haberler diliyorum.
0: Beni seviyor musun kanka sen?
1: Sevmez olur muyum hiç?
0: Ne kadar seviyorsun?
1: Daya seviyorum. Yani her gün enerjini hissetmek güzel.
0: Adamsın ya. İyi ki varsın. Bak Dilek de çok teşekkür ediyormuş. Tamam diyor, gelsin güzel sürprizler, bekliyorum demiş. Sürprizlere bayılırmış.
1: Süper. O zaman bu hafta ona küçük mutluluklar, içini ısıtacak haberler ve gönlünden geçen güzellikler gelsin dilerim.
0: acaba boğa burçları ve sevgili Dilek bu hafta enerjisi daha mı iyi olacak? Peki. Çok teşekkür ediyoruz kankacığım. Peki kovayı anlat. Beni de biraz anlat.
1: Hemen bakıyorum.
0: Güzel şey
1: Kova
0: söyle.
1: burçları
0: Bak
1: için.
0: kanka, güzel şey söyle. 200 euro vereceğim, söz.
1: Tamam. Sevgili Dilek ve güzel şey
0: Hayır,
1: dinleyen
0: Dilek
1: tüm
0: değil oğlum.
1: kova
0: Dileği
1: burçları.
0: unut ya. Dileği demiyorum. Beni diyorum. İbrahim, ben kova burcuyum.
1: Anladım. O zaman şöyle diyeyim.
0: Dilek aklını başından
1: Sevgili
0: aldı, yapay
1: Dilek.
0: zekanın. Oğlum Dilek'i unut. Dilek yok. Nine Dilek, tamam. İbrahim, beni anlat.
1: Tamam, şimdi oldu. Sevgili İbrahim, bu hafta kova burçları için enerji yükseliyor. Kendini daha motive ve keyifli hissedebilirsin. Yeni tanışmalar, güzel sohbetler ve küçük sürprizler moralini yerine getirebilir. İş ve maddi konularda da sabrının karşılığını alabileceğin gelişmeler öne çıkıyor.
0: İnşallah.
1: Kısacası daha canlı, daha hevesli ve biraz da şanslı hissedebilirsin kendini. Ufak tefek sürprizler de haftanı daha güzel hale getirebilir. Enerjine güven, iyi ki varsın.
0: Acaba çok mu şımarttı beni? Abi çok iyisin ya sen. Sen var ya, al 200 euroya hak ettin. Telefonumun arkasına kılıfın orada, aynen. Onu da bana bir arkadaşım vermişti. Onu sana vereyim bari. Ya bir arkadaşıma dedim ki kanka, şu telefonun arkasına bir 200 euro koysan, hani şans parası olsun. Abi öyle diye diye var ya, bir sürü param olmuş. Arkadaşlar, sizden 200 euro şans parası istersen bana vermeyin ne olur. Çünkü ben paraları yiyorum yani, hiç saklamıyorum yani. Acaba ben böyle bir insan değildim, sonradan mı oldum?
2: Sen kendime getirip sallayıp geçmişe hiç kaygıya...
0: Prensesimiz İnci için Tarkan'dan İnci Tanemi çalar mısın demiş.
2: Balık gibi...
0: Salim abi, 3 istek var, yetişirse çalalım, olur mu kanka? Bak ben de boğa burcuyum demiş. Haber ver bu arada. Bu hafta haberler güzel Zuhal abla.
2: Seni.
0: Ama gerçekten aşırı güzel haberler bekliyor boğaları. Acaba boğalar en çok hangi rengi seviyor? Ha, Dilek yazar şimdi.

Ya diyor, bu ChatGPT'yi nasıl hazırladın diyor. Senin gibi konuşuyor ve gülüyor demiş. Arkadaşlar ben İstanbul'da ses tonumu, ses rengimi sattım. Yani belirli bir paraya. Ne yapayım ya, var ya en sonunda. Şey yani bir yıllığına. Siz benim o ses rengimi görseniz diğer radyolarda. İbo her türlü para kazanıyor.

sen bir... Zifiri Siyah demiş. Acaba günün en güzel şarkısını Almanya'dan Dilek ve sevdikleri için mi gönderiyoruz? Dilekçim, inşallah Almanya'da geldiğimiz zaman da güzel bir planlama yapalım. Şimdi Eylül'de Almanya'dayım bu arada. Bilginiz olsun. 11-12 Stuttgart. 12'den sonra Allah büyük. Oralarda takılacağız biraz. 11 Eylül, 12 Eylül. Anka Premium Event'in davetlisiyim. 11-12 Eylül'de. Çok güzel bir buluşma yapacağız. 11 Eylül ve 12 Eylül. Cuma, cumartesi günü. Sevgili Fatma, sevgili Çiğdem, sevgili Figen, onları tanımaktan da çok mutluyum. Bircan ve sevgili Nuray ablama da teşekkürler bu güzel etkinlik için. Sonrasında da acaba kaç gün Almanya'da kalayım ya? Sonra sevgili psikolog Hülya arkadaşımı ziyaret edeceğim. Hülya Güleç, psikoterapist ve psikolog, iki ünvanı var. Ya İbo'cum çok iyisin ya. Sen ve yapay zeka ikiniz çok tatlısınız demiş. Beni en güzel ateşine söz seninim. Gelirim en beteri. Efo nasılsın şarkısı sana gel. Efo bir dinletelim ya. Neslihan valla merak ettim bu şarkıyı. Efo nasılsın? Hiç dinlemedim çünkü. Yanlış şarkı da o. Bir şey hocam. Bakayım. Bu mu? Neslihan bu diye yaz. İnşallah ara... Ya bazı rap şarkılardan korkuyorum. Aradan böyle bir argo kelime çıkacak. Elbiseleri yine kendine yakışanı yapmışsın. Bayağı oldu ben gülmeye... Arka planda çalan şarkılara bayılıyorum. Sohbetinle beraber çok tatlı oluyor demiş. İyi misin görüşmeyeli? Giyinmişsin elbiseleri. Kendine yakışan. Evet ya. Acaba ben kaç gün kalmalıyım Almanya'da? Hemen geri mi dönmeliyim yoksa Almanya'da belirli bir süre kalmak zorunda mıyım yani? Seni sevdiğim kadar kendimi sevmemişim. Haksızlıklar edip de zalimce davran. Acaba Neslihan çok mu dertli?

Bugün aramıza yeni katılan Neslihan, sevgili Fatma'nın kardeşi. Çok değerli sevgili arkadaşlarımız Dilek ve arkadaşlarına da. Dilek, sen de bir şarkı seç. Bugün yeni katılanlar anında istesin, istediği şarkıyı dinlesin. Acaba 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Beni bugün ilk kez dinlediniz. Çok kısa dinlediniz ama. Kısa olmasına rağmen bir geri bildirim alayım hemen. Ben geri bildirimleri seviyorum ya. Ceylan'dan bir tane eser istemişti bir dinleyicimiz. Ceylan Hazan'ım. Öyle miydi? Vallahi ben bunları yeni yeni çalıyorum. Yani tarzımın çok dışına çıktım. Olsun. Yeter ki siz mutlu olun. Benim dinleyicilerim, arkadaşlarım mutlu olsun. Sizin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ne yaparsın bizim için? Hayır, o kadar değil. Detay yok. Ant Medya PR ailesi Arif Antlı yine süper bir şarkıyla bizleri buluşturdu.

Hazır mısın Avrupa? Sevgili dinleyenlerimiz, 7 Ağustos Antalya, İbrahim Elden Ağustos programı. 7 Ağustos Antalya'dayım, 8 Ağustos İstanbul. Burada Antalya'nın neredeyiz? Burada Antalya'nın neresindeyiz? Fashion Hotel. Oo, güzeller geçidi mi? Ne Fashion Hotel? Güzelmiş ama. Fashion Hotel'de olacağım 7 Ağustos günü. Manifest. Evet, Manifest konseri var. 8'inde İstanbul'dayım. Haliç'teyiz. Ne yapıyorsun İbo Haliç'te? Tersanede olacağım. Çok güzel bir etkinlik var. Dünya ünlü bir star geliyor. Ben burada böyle sunumlar falan. 14 Ağustos Kuşadası. Jade Beach Manifest konseri. 21 Ağustos'ta Atina'dayım. Atina. Çok özlediniz beni, biliyorum. Biraz geciktik Atina'ya, biraz geç geldim. Olsun. 29 Ağustos Kırşehir ve Kırıkkale'nin iki bölgesinde olacağız. Kırşehirlilere ve Kırıkkalelilere çok selam. 30 Ağustos Mersin. Çok mu özlediniz beni? 30 Ağustos'ta Mersin'deyim. Sinan Akçıl'la Erdemli'de olacağım. Mersin Erdemli Belediyesi'nin çok güzel bir etkinliği olacak. 4 Eylül Viyana'dayım. 11 Eylül Almanya'dayım. 20 Eylül'de Kore'deyim. Kore, Güney Kore, hazır mısın? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Çok özel bir etkinlikte olacağım. Orada gönüllü bu arada. Ücret almayacağım. 4 Ekim'deki etkinliğim. Bana çok soruyorlar. Para alıyor musun bu sahneden? Hayır, istemiyorum. Çünkü katkım olsun. Onlara bir mama, onlara böyle bir bakım. Orada tamamen ücret almıyorum. Yürekten kalbim kardan da beyaz. Yetmez mi bana çektirdi? 14 Ekim Kuzey Kıbrıs, hazır mısın? Dünyaca ünlü doktorlarımızla, kardiyoloji, kalp doktorlarımızla 3 gün Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. 14-17 Ekim. Seven kalbimi, sensizlik inan, canıma yeter. Öyle... Allah izin verirse bir yaşarsak. Anlatıyoruz ama yarın dünyanın ne var?

0: Arkadaşlar yavaş yavaş gitme zamanı. Son mesajları okuyalım. Boğalar bir şarkı seçin lütfen. Son şarkımız Kim Armağan olsun. Son şarkımızı isteyin lütfen. Dileyin İbo'dan ne dilerseniz. Ya,
1: sen yanımda yeter biraz.
0: Ne bu? Leylim Afra. Fatma ablaya da çok selam demiş. Acaba sen Fatma ablanı sevmiyor musun Dilek?
1: Aşkın için.
0: Onu çok öpüyorum demiş. Oo.
1: Ya,
0: Fatma ablası öpücükleri aldı.

Leylim Afra. Değil mi? Bu şarkı mı? Valla bunları ben yeni yeni biliyorum. Dilek bu şarkı mı? Yaz bana buysa. Acaba Neslihan ve Dilek bundan sonra şarkı listemi bunlar mı yapmalı? Bu arada iki Dilek var, karışmasın. Ben iki Dilek'ten bahsediyorum ama Almanya diyorum. Günaydınlar, ben de sizi sessizce dinliyorum demiş. Dinlemekteyim Dilek. Ama o iki Dilek arasında bir Dilek tutayım, dur. Dilekler şöyle bir geçin, dur bakalım. Ne

0: Sen neredensin? Almanya'dan Dilek hangi bölgedesin?
1: Anladım ki o farklı biri benden, fazlası var dile dökülenden, büyütür illaki seni de.
0: Demek ki diyor adaşım da varmış diyor. Gerçekten ben mutlu oldum bu arada diyor. Ben yengeç olan, bana yengeç Dilek de diyor.
1: Sen ne başka zaman.
0: Çok güzel bir yer var, istersen orayı seni gezdirebilirim İbrahim demiş. Sen Google'dan bir bak haritaya, ona göre. Ses tonun huzur dolduruyor ve gerçekten şarkılar da çok güzel demiş. Teşekkürler. Herkese çok selam demiş yengeç burcu olan Dilek Almanya. Sen bir tane yerden bahsediyordun Dilek. Neresiydi orası canım?
1: Fazla, bir tane daha yer.
0: Arkadaşlar Almanya'ya beni gezdirin ya, orada beni.
1: Yok ki bana
0: acaba G kasa serisi olan var mı aranızda?
1: Ki gönlümü.
0: Bircan diyor ki güle güle git İbo'cum demiş. Sağ ol canım. Prensesimiz İnci için Tarkan'dan İnci Tanem şarkısı. Salim abi teşekkür ediyoruz. Ya programda İnci Tanem'i de çalarız, sorun değil ama şimdi Zeynep geldi İstanbul. Son şarkımız bize olsun demiş. Konya'da fasulye tarlasında sizi dinliyoruz demiş. Abo!

Rica ederim, şarkı gerçekten çok güzelmiş ya. Tam bir boğa şarkısı. Acaba boğa burcu iki şeyi çok seviyor. Ne acaba?

Fatma ablanın kaldığı yerde diyor. Çok güzelmiş. Yani. Fatma ablan nerede kalıyor ki ben bilmiyorum. Karşu eyaleti. Karşu nasıl okunuyor bu? Karşu. Acaba ben Fatma ablamızın kaldığı eyaleti bilmiyor muyum? Hep valla bir Dilek ne demiş? İki Dilek var. Yengeç burcu olan Dilek. Burada bisikletle geziliyor demiş. Bisiklet kullanmayı biliyor musun? Bende Audi var ama ben bisiklet kullanıyorum demiş. Hmm, tüh ya. Dilek keşke G kasan olsa. Ben G kasası olan insanları çok seviyorum. Şaka ve gerçek anlayacaksınız. Ben yürüyerek bile giderim metro, Marmaray. Dağların etrafında bisikletle gezmemiz lazım. Dilekçim teklifin için çok teşekkürler. Yengeç Burcu Dilek, Almanya. Ama ben diğer Dilek'i tercih ediyorum. Onun teklifi daha cazip herhalde. Bu arada Instagram İbrahim Elden TV. Beni takip almayanlar varsa. Ersin abi sen de al takibe. Konya'dan Zeynep Hanım teşekkürler. Neslihan sen de al. Fatma'nın kardeşi. Dilek sen de al. Diğer Almanya'dan Dilek Yengeç sen de al. Instagram İbrahim Elden TV. Takiplerinizi bekliyorum. Çünkü sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Mannheim, Frankfurt'a yakın. Kızım sen Almanca yazmışsın da neyse ben bunları nasıl okuyayım? Frankfurt, Mannheim falan fıstık işte tamam. Oraya götürün beni. Biz hallederiz seni gezdiririz demiş. Süper ya. Çok teşekkür ediyorum. Valla beni gezdirin ya. Her yere gezdirin. Mannheim mıdır? Neresi? Ben en çok şeyi çok merak ediyorum. Yani çok gezdim o bölgeyi. Almanya'nın bu arada bütün eyaletlerini bir jelibon markasıyla gezmiştim. Hatta videolar da çektik. Onları da paylaşmadılar bir türlü. Onları da bir paylaşsınlar da gelsin eurolar valla. İş arabası bile var demiş. Sen gel ben alırım seni diyor. Teşekkürler. Harika bir gün diliyorum. Çok teşekkürler Yengeç Burcu Dilek. Tamam ya bisikletimi bırak orada ben alırız. Bisikletle gidelim ya tamam ya. Sen anlasan da anlamasan da. Bu şarkıdan sonra Tarkan'ın İnci Tanem'i çalalım. Çok slow gittik bir iki şarkıda ama olsun. Tut, son şarkımız kim için gelsin? Kimler aramızda? Son şarkımızı gönderelim sonra veda edelim.

Bugün çok tatlıydınız ya. Çok teşekkürler. Hafta içi her gün Avusturya Merkez Stüdyomuz Viyana'dan dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Ben şu an İstanbul'dayım. Avrupa'nın her yerinde yayınımızı keyifle dinleyen tüm dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Ben çalışmaya devam ederken sana güzel bir gün diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Fatma ablaya, sevgili Neslihan'a buradan çok çok selamlar tekrardan. Seviliyorlar demiş. Ne kadar güzel ya. Mannheim Frankfurt'a daha yakın demiş. Güzel. Aynen aynen, işinin başında ol. Günün en güzel şarkısını sana ve sevdiklerine de armağan ettik. Dilek, çok da mutlu olduk. İyi ki varsın. Hadi ben kaçıyorum. Pindrinks'e çok teşekkürler. Bintat süpermarketlerine çok teşekkürler. Tarkan'dan İnci Tanem demişti. Tarkan İnci Tanem. Şimdi bazen yayın akışlarımızı bozabiliyoruz. Normalde bu benim tarzım değil ama Salim abi de kırmadı. Çok istemişti bu şarkıyı. Bazı şarkı istekleri programın akışına çok uygun olmuyor saat olarak. Avrupa'da geride olduğu için saatler. Şimdi biraz bir bölüm... Meleğimiz İnci için gönderelim Salim abi. Teşekkürler. Biraz daha ilerleyelim.

En azından Salim abinin de gönlü olmuş olsun, çalmadı demesin. Peki ben artık gidiyorum. Instagram İbrahim Elden TV takiplerinizi de bekliyorum. Hoşça kalın.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sosyal yardım kesildi, işe girişler arttı. Viyana'da 2026 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme ile ikincil koruma statüsündeki kişilere verilen asgari sosyal yardımı kaldırıldı. Bu kişiler artık yalnızca temel bakım kapsamındaki desteklerden yararlanabiliyor. Reformun ardından açıklanan verilere göre ikincil koruma statüsündekilerin iş gücü piyasasına katılımı bir yılda %36 arttı. Viyana'da yüzme alanlarında idrar kirliliği arttı. Viyana Belediyesi şehirdeki doğal yüzme alanlarında yapılan su analizlerinde idrar kaynaklı kirliliğin arttığını açıkladı. Yetkililer bunun su kalitesini düşürdüğünü ve özellikle çocuklar ve hassas ciltli kişiler için sağlık riski oluşturabileceğini belirtti. Belediye doğal yüzme alanlarının çevresinde ücretsiz tuvaletler bulunduğunu hatırlatarak vatandaşlardan bu alanları kullanmaları istendi. Su kalitesinin düzenli olarak izleneceği, kirliliğin artması halinde bazı bölgelerde yüzme yasağı uygulanabileceği bildirildi. Avusturya'da Temmuz ayında enflasyon azaldı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Avusturya'da Temmuz 2026 enflasyon oranı %2,7 olarak açıklandı. Bu oran Haziran 2026'ya nazaran %0,5 azaldı. Tirol'de 14 yaşındaki çocuk terör şüphesiyle tutuklandı. Tirol eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk olası terör saldırıları hakkında yazışmalar yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Evinde yapılan aramada aşırı sağcı propaganda materyalleri, savaş bıçağı, airsoft silahı ve çeşitli taktik ekipmanlar ele geçirildi. Çocuğun Telegram üzerinden başka bir şüpheliyle saldırı planları hakkında konuştuğu öne sürüldü. Şüphelinin tutukluluğunun 5 Ağustos'a kadar süreceği bildirildi. Polis kaçan şüpheliyi taksiyle takip etti. Viyana'nın ikinci bölgesinde yerde yaralı halde bulunan bir kişiye yardım etmek isteyen polis ekipleri 22 yaşındaki Sırp kökenli bir şüphelinin saldırısına uğradı. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yoldan çevirdikleri bir taksiyle şüpheliyi takip etti. Bir binada köşeye sıkıştırılan zanlı polislere yeniden saldırdı. Güçlükle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Yerde yaralı bulunan kişi ise ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti. Viyana'da Cuma günü meydana gelen trajik olayda Mülvassa bölgesinde yüzen 87 yaşındaki bir adam boğularak yaşamını yitirdi. Olay adamın kıyıda kalan eşyalarını fark eden bir görgü tanığının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Aşağı Avusturya'daki kazalarda iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinde Cuma günü meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Ardager kasabasında alkollü bir sürücünün neden olduğu ve iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Oberwöbling kasabasında ise 50 yaşındaki bir adam elektrikli skuter kullanırken geçirdiği kaza sonrasında yaşamını yitirdi. Avusturya'da Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Avusturya'da ilk kez Temmuz ayında sıcaklıklar 40 dereceye aştı. Aşağı Avusturya eyaletindeki Weisselburg bölgesinde termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Viyana'da bugün aşırı sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 37 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya kampını galibiyetle kapattı. Bordo Mavililer, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya'nın Udinese ekibine 1-0 mağlup etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Biyonev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Sosyal yardım kesildi, işe girişler arttı. Viyana'da 2026 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme ile ikincil koruma statüsündeki kişilere verilen asgari sosyal yardımı kaldırıldı. Bu kişiler artık yalnızca temel bakım kapsamındaki desteklerden yararlanabiliyor. Reformun ardından açıklanan verilere göre ikincil koruma statüsündekilerin iş gücü piyasasına katılımı bir yılda %36 arttı. Viyana'da yüzme alanlarında idrar kirliliği arttı. Viyana Belediyesi şehirdeki doğal yüzme alanlarında yapılan su analizlerinde idrar kaynaklı kirliliğin arttığını açıkladı. Yetkililer bunun su kalitesini düşürdüğünü ve özellikle çocuklar ve hassas ciltli kişiler için sağlık riski oluşturabileceğini belirtti. Belediye doğal yüzme alanlarının çevresinde ücretsiz tuvaletler bulunduğunu hatırlatarak vatandaşlardan bu alanları kullanmaları istendi. Su kalitesinin düzenli olarak izleneceği, kirliliğin artması halinde bazı bölgelerde yüzme yasağı uygulanabileceği bildirildi. Avusturya'da Temmuz ayında enflasyon azaldı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Avusturya'da Temmuz 2026 enflasyon oranı %2,7 olarak açıklandı. Bu oran Haziran 2026'ya nazaran %0,5 azaldı. Tirol'de 14 yaşındaki çocuk terör şüphesiyle tutuklandı. Tirol eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk olası terör saldırıları hakkında yazışmalar yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Evinde yapılan aramada aşırı sağcı propaganda materyalleri, savaş bıçağı, airsoft silahı ve çeşitli taktik ekipmanlar ele geçirildi. Çocuğun Telegram üzerinden başka bir şüpheliyle saldırı planları hakkında konuştuğu öne sürüldü. Şüphelinin tutukluluğunun 5 Ağustos'a kadar süreceği bildirildi. Polis kaçan şüpheliyi taksiyle takip etti. Viyana'nın ikinci bölgesinde yerde yaralı halde bulunan bir kişiye yardım etmek isteyen polis ekipleri 22 yaşındaki Sırp kökenli bir şüphelinin saldırısına uğradı. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yoldan çevirdikleri bir taksiyle şüpheliyi takip etti. Bir binada köşeye sıkıştırılan zanlı polislere yeniden saldırdı. Güçlükle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Yerde yaralı bulunan kişi ise ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti. Viyana'da Cuma günü meydana gelen trajik olayda Mülvassa bölgesinde yüzen 87 yaşındaki bir adam boğularak yaşamını yitirdi. Olay, adamın kıyıda kalan eşyalarını fark eden bir görgü tanığının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Aşağı Avusturya'daki kazalarda iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinde Cuma günü meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Ardager kasabasında alkollü bir sürücünün neden olduğu ve iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Oberwöbling kasabasında ise 50 yaşındaki bir adam elektrikli skuter kullanırken geçirdiği kaza sonrasında yaşamını yitirdi. Avusturya'da Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Avusturya'da ilk kez Temmuz ayında sıcaklıklar 40 dereceye aştı. Aşağı Avusturya eyaletindeki Weisselburg bölgesinde termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Viyana'da bugün aşırı sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 37 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya kampını galibiyetle kapattı. Bordo Mavililer, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya'nın Udinese ekibine 1-0 mağlup etti.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haberleri.
3: Viyana FM. Gurbette.

0: Biyomerfan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Sosyal yardım kesildi, işe girişler arttı. Viyana'da 2026 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme ile ikincil koruma statüsündeki kişilere verilen asgari sosyal yardımı kaldırıldı. Bu kişiler artık yalnızca temel bakım kapsamındaki desteklerden yararlanabiliyor. Reformun ardından açıklanan verilere göre ikincil koruma statüsündekilerin iş gücü piyasasına katılımı bir yılda %36 arttı. Viyana'da yüzme alanlarında idrar kirliliği arttı. Viyana Belediyesi şehirdeki doğal yüzme alanlarında yapılan su analizlerinde idrar kaynaklı kirliliğin arttığını açıkladı. Yetkililer bunun su kalitesini düşürdüğünü ve özellikle çocuklar ve hassas ciltli kişiler için sağlık riski oluşturabileceğini belirtti. Belediye doğal yüzme alanlarının çevresinde ücretsiz tuvaletler bulunduğunu hatırlatarak vatandaşlardan bu alanları kullanmaları istendi. Su kalitesinin düzenli olarak izleneceği, kirliliğin artması halinde bazı bölgelerde yüzme yasağı uygulanabileceğini bildirildi. Avusturya'da Temmuz ayında enflasyon azaldı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Avusturya'da Temmuz 2026 enflasyon oranı %2,7 olarak açıklandı. Bu oran Haziran 2026'ya nazaran %0,5 azaldı. Tirol'de 14 yaşındaki çocuk terör şüphesiyle tutuklandı. Tirol eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk olası terör saldırıları hakkında yazışmalar yaptığı şüphesiyle tutuklandı. Evinde yapılan aramada aşırı sağcı propaganda materyalleri, savaş bıçağı, airsoft silahı ve çeşitli taktik ekipmanlar ele geçirildi. Çocuğun Telegram üzerinden başka bir şüpheliyle saldırı planları hakkında konuştuğu öne sürüldü. Şüphelinin tutukluluğunun 5 Ağustos'a kadar süreceği bildirildi. Polis kaçan şüpheliyi taksiyle takip etti. Viyana'nın ikinci bölgesinde yerde yaralı halde bulunan bir kişiye yardım etmek isteyen polis ekipleri 22 yaşındaki Sırp kökenli bir şüphelinin saldırısına uğradı. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken zanlı olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yoldan çevirdikleri bir taksiyle şüpheliyi takip etti. Bir binada köşeye sıkıştırılan zanlı polislere yeniden saldırdı. Güçlükle etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı. Yerde yaralı bulunan kişi ise ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti. Viyana'da Cuma günü meydana gelen trajik olayda Mülvassa bölgesinde yüzen 87 yaşındaki bir adam boğularak yaşamını yitirdi. Olay, adamın kıyıda kalan eşyalarını fark eden bir görgü tanığının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Aşağı Avusturya'daki kazalarda iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinde Cuma günü meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Ardager kasabasında alkollü bir sürücünün neden olduğu ve iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 63 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Oberwöbling kasabasında ise 50 yaşındaki bir adam elektrikli skuter kullanırken geçirdiği kaza sonrasında yaşamını yitirdi. Avusturya'da Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Avusturya'da ilk kez Temmuz ayında sıcaklıklar 40 dereceye aştı. Aşağı Avusturya eyaletindeki Weisselburg bölgesinde termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Viyana'da bugün aşırı sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüz ise 37 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya kampını galibiyetle kapattı. Bordo Mavililer, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya'nın Udinese ekibine 1-0 mağlup etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM esintisi. Viyana FM. Gurbette. Gece can demir geçerse değil.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizleri eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store, Play Store'da. Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. İster hızlı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama garip bir şekilde soruyu ben de göremiyorum. O zaman şöyle yapalım. Efendim, dedik ki bu akşam için sizlere kaçırdığınız fırsatlar mı daha çok pişmanlık yaratır, yoksa hiç denemedikleriniz mi? Neden? Kaçırdığınız fırsatlar mı daha çok pişmanlık yaratır, yoksa hiç denemedikleriniz mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olalım. Tüm bunları hatırlattıktan hemen sonra günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Biliyorum ki birçok programcı arkadaşımız tatilde. Ama kalanlar bizden, sıkıntı yok. Sinan Özen bizlerle birlikte olacak. Yanar döner diyelim, yepyeni bir çalışma ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Günün sorusunu bir kez daha hatırlatalım. Bugün biraz geç paylaştık. Dolayısıyla henüz cevaplar gelmeye başlamadı. Yeni yeni düşüyor. Sizce kaçırdığınız fırsatlar mı daha çok pişmanlık yaratır? Yoksa hiç deneyimlemedikleriniz mi? Neden diye sorduk. Gönderin gelsin, haydi bakalım. Cevaplara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Biraz daha biriksin. Herkes şöyle bir toplansın. Ardından devam edelim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bugün soruyu ilk cevaplayanlardan bir tanesi ben olayım. Çünkü epeyce geç paylaştık. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Sağlık olsun. Ben tabii ki de tam tersini düşünüyorum. Yani hiç bulaşmadığım, bulaşamadığım, cesaret edemediğim şeylerin pişmanlık yaratma oranının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir de ona üzülürsün, acaba niye denemedim diye. Ama günümüzde maalesef birçok insan ya o fırsatı niye değerlendirmedim? İşte o fırsattan benim neden haberim olmadı gibi düşünebiliyor. Herkesin kendince haklı tarafı var ama kaçırılan fırsatlar çok da öyle pişmanlık yaratmıyor. Yani en azından diğerine göre bir tık daha geçici olabiliyor diye düşünüyorum. Ama diğer türlüsü sıkıntı ya. Vallahi. Yani eline bir fırsat gelmiş, tenezzül edip değerlendirmemişsin bile. Kafanda hep soru işareti kalacak. Örnek veriyorum. İki kişi bir işe başvurdu. Birini değerlendirmedin bile. Üstelik CV'si de gayet sağlamdı. Ama diğeri işte üst makamlardan tanıdığı vardı vesaire. Direkt aldın işe. 3-5 ay sonra bir şeyler ters gitti ve ayrıldı. Diğerine dön de diyemeyeceksin. Hep bir acaba mı diye soru işareti kalacak. Yani onu alsaydım ne olacaktı diye soru işareti kalacak. O yüzden ben bir fırsat varsa değerlendirme taraftarıyım. Yani bu işe de zaten o fırsatı değerlendirerek gönül verdim. Yani bir işte çocukluk hevesin devam ediyorsa şayet yardımcı olabilirim, aracı olabilirim denmesi bugün geldiğimiz noktada bu işten ekmek yememe vesile oldu. Yıllardır işin içinde kalmama vesile oldu. O yüzden ben fırsatları değerlendirip pişman olma taraftarıyım. Efendim, Mustafa Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Keşke diyelim ardından intizar yar yar desin. İki güzel eser ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

iki cihanda talibim sevdana. Ey yar, gönlümde gönlünün ilacı var. İki cihanda talibim sevdana. Öyle yakın ol ki bana, ölüm gibi. Hem bileyim her şeyin sonunu, hem içten içe korkayım yokluğundan. Eğer gönlümde gönlüne her zaman yer var. Sen olmadan dar gelir her bir diyar. Gidersen ben olurum genç bir ihtiyar. Gezerim aşkınla, sevdanla, diyar diyar, diyar diyar.

Evet, Megastar Tarkan bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artık yavaş yavaş mesajlara ve cevaplara geçmek istiyorum. Biraz muhabbet edelim istiyorum. Şükür ki onlar da gelmeye başladı. Hemen şöyle ilk olarak sevgili gönüldaşımı görüyorum. Her zaman söylüyorum. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımız 1-0 öndedir, bilginiz olsun. Demiş ki selam gönüldaşım, hoş geldin, huzurlu, mutlu, keyifli, nazar susu gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, en büyük pişmanlıklar çoğu zaman başarısız olduğumuz şeylerden değil, cesaret edip de başlayamadığımız şeylerden doğar, sevgilerimle demiş. Değil mi? Yani belki bir işin içine girdiğinde, yapamadığında, işler umduğun gibi gitmediğinde iyi ki demezsin. Ama keşke de demezsin. Denedik olmadı dersin. Yani bu insanın içindeki umudu diri tutar, dinç tutar. Ama diğer türlüsü, yani cesaret edemedin, bir işe giremedin falan. Hep bir acaba, hep bir keşke. Bütün ömrün heba olur. Bunun da en büyük sorumlusu, hatta belki tek sorumlusu sen olursun. Ne kadar acı değil mi? Sevgili Batu abim iyi yayınlar diyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Dinçer şu anda bizlere kulak veriyor. Adam sıcakların ortasında bile çalışıyor. İyi yayınlar abim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Vallahi 26 derece ama abi böyle bir sıcak görmedim. Rabbim sonumuzu hayır etsin, ne diyelim yani. Ülke genelinde, hatta dünya genelinde aşırı derecede sıcak var ki konuşamıyorum. Sıcakları siz düşünün. Birazdan bir yağmur başlayacak gözüküyor ama inşallah başlar da şöyle ufak bir serinleriz. Yoksa işimiz iş. Efendim Ahmet Parlak bizlerle birlikte olacak. İnşallah diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ardıçah kulak verdik. Rümeys ile birlikte heba dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Geldik bu saatimizin son çalışmasına. Ayla Selvi bizlerle birlikte olacak. Nefeste saklı diyelim. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız.

0: menümüz mevcuttu. Yetmedi mi? Diğer restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşkı Meçhul.
1: Melih ile Aşkı Meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
1: Aşkı Meçhul.
0: Canım sağ olsun.
1: Aşkı Meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşkı Meçhul.
1: Devam ediyor.

Mustafa Uğur bizlerle birlikteydi. Güzel bir çalışmayla ikinci ve son saatimizin startını verdik. Göçmen kuşlar dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. Ailecek sizdeyiz, iyi akşamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Selamlarımızı da göndermiş olalım. Leyla Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sorunun cevabına gelecek olursak, kaçırdığımız fırsatların bir önemi yok. Çünkü bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Bunu biliyoruz ama elimizde fırsat varken değerlendiremediğimiz her an bence pişmanlıktır demiş. Herkesin bazı konularda en azından program içerisinde hemfikir olduğunu görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Hayatta da bunun böyle olduğunu biliyorum aslında. Herkes neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyor ama o benim doğrum, benim hatam vesaire olayı tamamen savunma mekanizması, başka da hiçbir şeyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Ki onun adı zaten savunma da değil. Sadece zannedersem aciz durumda görünmeme gayreti diyebiliriz. Efendim Yusuf Harputlu bizlerle birlikte olacak. Söyle diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

İki güzel eser bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar dileriz demişler. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili Hülya Hanım bizleri dinlemekte. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kaçırılan fırsatlar, her şerde bir hayır vardır deyip geçmemizle atlatılabiliyor ama değerlendiremediklerimiz en büyük keşkelerimiz oluyor demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum sevgili Hülya Hanım'a. Sevgili Ahmet amcamız, iyi akşamlar evlat, kulağımız sende demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sırada yine çok güzel bir çalışma var. Gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela için gelecek. Metin Bulut bizlerle birlikte olsun. Bana hayır deyişine diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Şarkının sözlerine bakar mısınız? Kaybedersem seni nerelerde bulurum? Sokaklar, meyhaneler mi olacak benim yurdum? İşte bu pişmanlığı yaşamamak için bizimle olanın kıymetini, elimizdekinin kıymetini elimizdeyken bilmek lazım. Önümüze çıkan fırsatlar da hayatımızdaki en kıymetli şeylerden bir tanesidir. Onları da hemen öyle denemeden kapı dışarı etmemek gerekiyor. Sonrası pişmanlık. Belki netice değişmez, dediğim gibi her türlü pişman olabiliriz. Ya keşke yapmasaydım da diyebiliriz. Ama diğer keşkeden daha iyidir bence. Yine meslektaşlarımızdan sevgili Rüya bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Demiş ki, deneme şansın varken durmak kesinlikle pişmanlıktır. Erteleyebilirsin ama denemeden vazgeçmek olmaz demiş. Aslında ertelemek de biraz garip değil mi? Neticede yarına garantimiz yok. Bu yüzden her şeye nasip kısmet demek durumundayız. Ama bazen de işte şartlar bunu gerektirebiliyor. Hani hayır deyip kestirip atmak istemiyorsun. Öyle bir fırsatın, öyle bir imkanın olduğu aklının bir ucunda seninle beraber duruyor. Ama bir taraftan da hayat seni öyle bir yere getirmiş ki olur da diyemiyorsun. Aslında en korktuğum şeylerden bir tanesidir. Çıkmazda kalmak, kafanda soru işaretiyle kalmak. Soru işaretini sevmem. Bu yüzden hayatımda sık boğaz ettiğim insanlar vardır ya da olmuştur. Çünkü ben net olmak taraftarı bir insanım. Hani şunu çok duydum. Tamam, sen netsin ama herkes senin kadar net olamayabilir. Saygı duymak durumundasın diye. Doğrudur. Herkes benim kadar net olamayabilir. Ama bu durum beni tek başına ikna etmiyor. Çünkü net olunması gerektiğini biliyorum. İşin doğru olan kısmını biliyorum. Kimsenin inkar edemediği kısmını. Hani kimse tamam haklısın eyvallah da demiyor da inkar da edemiyor. O kısmı da bilince içim rahat etmiyor. O yüzden elinde bir imkan varsa, bir şans varsa bunu denemek konusunda ısrarcı olacaksın. Ha, işin içine girdin, baktın iş çok da beklediğin gibi, istediğin gibi gitmiyor. Şartlar da seni bırakman için zorluyor. O zaman
belki bir geri çekilebilirsin. Denedim olmadı dersin, bu vazgeçmek değildir. Dediğim gibi aklında, gönlünde bir yeri vardır bu işin ve bir gün mutlaka gelir seni bulur. Bizim meslek buna verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesidir abi. Bunu birkaç defa yaşadım. Ya yapsam mı yapmasam mı, aman biraz uzak kalayım olayını. Yaşamasam da yaşayanları gördüm. Maksimum 4-5 ay sonra işte var mı bir radyo program yapabileceğimiz falan diye gelenlere şahit oldum. Kopamıyoruz abi. İnsan severek yaptığı işten, kıymet verdiği işten kopamıyor. O fırsat bir kere elinin altına gelmiş, bazı sebeplerden dolayı tepmiş. Sonrasında o fırsat kapısını yoklamaya devam ediyor. Neden? Çünkü işe aşık, işi seviyor. Daha da net bir açıklaması olamaz. Efendim, Necla Soylu bizlerle birlikte olacak. Külüm bile seni yakar diyelim, ardından Babalar Resitali yapalım, haydi bakalım.

Baba Müslüm kulaklarımızdaydı. Onu ve hayat arkadaşı muhterem Nur'u rahmetle yad etmiş olalım. Sırada güzel bir çalışma var. Orhan Baba bizlerle birlikte olacak. Bu güzel çalışmayı sevgili Gürcan abime ve Zuhal ablamıza armağan etmek istiyorum. Biliyorsunuz bir süredir Orhan Gencebay çalışmalarını kendisi için rezerv ettik. Bugün Zuhal ablaya Ferdi Tayfur dinletemedik, özür dilerim. Rafet Erroman dinletemedik ama o da bu şarkıdan nasibini alsın. Bu güzel eser ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Ve sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

hoş geldin. Gönlümün davası, derdimin devası. Hoş geldin. Gönlümün dev aynası. Hoş geldin. Kırılmayan inadım. Gözümde büyüttüğüm kadın. Yere göğe sığdıramadığım. Hoş geldin. Gülersem. Gülersem tebessümüm. Ağlarsam gözyaşım. Geceleri tek sırdaşım. Hoş geldin. Ömrümün en güzel hatırası. Gönlümün en derin yarası. Vakti miydi? Vakti miydi? Geldi mi ölüm sırası? Güle güle sevdiceğim. Hoşça kalın.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ferdi Tayfur'a kulak verdik. Kendisini de rahmetle yad etmiş olalım. Sırada yine güzel bir çalışma var. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Ben bu eseri kendisinin yorumuyla ilk kez dinleyeceğim, yalan yok. Merak da ettim aslında. Hani 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi Cengiz Kurtoğlu'nun Sevda Yüklü Kervanlar yorumlayacağı. Nasıl bir şey çıkmış ortaya gerçekten merak ediyorum. Bilerek programın öncesinde listeyi hazırlarken de dinlemedim. Sizlerle birlikte bana da sürpriz olsun istedim. Tekirdağ için gelecek Cengiz Kurtoğlu, Sevda Yüklü Kervanlar diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte. Saatler Avusturya'da 21'i. Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum, haydi bakalım. Dubai için, Emel için, Zinat için ve Yusuf için bir mezdeke yapalım ve bizler gidelim, haydi bakalım.

0: Bilirsin beni işte. Anlatırdım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi.
0: Aşkı Meçhul. Damar üstüne.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.